tanışanın, cahile iş danışanın, vay haline, vay haline, vay haline, vay. İyi demiş miyim? Öyle mi? Heh. Daha var bir iki tane. Bilirken demeyenin, kıskanıp öğretmeyenin, yerinde sarf etmeyenin, vay haline, vay haline, vay haline, vay. Bu da iyi mi? Heh.

kızanın, öğüt verince kızanın, kırkından sonra azanın, vay haline.